0: Aşağıları koyup sen sağdın getirdin. Hemen karışı ölkine get.
1: Haa.